0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: and when.
1: And when this world
0: has come.
1: Has come.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak, sizlerle tekrar yeni bir program daha yapmak çok keyifli. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Sizlerin mutlu olmasını bütün yüreğimle diliyorum. Evet sevgili dinleyicilerim, programıma başlamadan önce telefon numaramızı ve mail adresimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, bir müzikle devam edelim, daha sonra burada olacağım.

0: Evet, güzel hikayelerimizi dinlemeye hazırsanız sevgili dinleyenler, Anne Kokusu adlı hikayemi sizlerle paylaşabilirim. 10 yaşlarındaki küçük kız okul önlüğünün düğmelerini iliklemeye çalışırken o kadar acele ediyordu ki yaşadığı panikten elleri birbirine dolanıyordu. Uyumaktan şişmiş gözlerini ovalayarak dışarı fırladı. Ayakkabılarını ayağına geçirmeye çalışarak yürümesi yolda yalpalamasına sebep oluyordu. Son günlerde sürekli geç uyanıyor, ilk derse yetişemiyordu. Öğretmenin verdiği cezadan çok, her seferinde yalan söylemek zorunda kalmasıydı küçük yüreğini yoran. Bu sefer hangi bahaneyi uyduracaktı? Uyukladığını söylese öğretmen her zamankinden daha çok kızacaktı. Annesine söz vermişti. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin kesinlikle yalan söylemeyecekti. Geç kaldığı günlerde öğretmeninin bakışlarıyla alevlenen yangına karşı yalanların arkasına çaresizlik içinde gizleniyordu. Okulun kapısına geldiğinde koşmaktan terlemişti. Alnına çile mürekkebiyle yazılan yazıyı saçlarından süzülen ipek teller daha bir belirginleşiyordu. Al yanaklarının üzerine yerleşen şiş gözler etrafına bakıyor, çekingen adımlarla koridorda ilerliyordu. Küçük bedeni taşıyabileceğinden ağır bir çantanın esaretinde sınıfın önüne geldi. Son kez önlüğünü ve yakalığını düzeltip kulağını hafifçe kapıya yasladı. İçeride hiç ses yoktu. Çantasını sırtından eline alıp ürkek adımlarla içeri girdiğinde sınıftaki sessizlik yerini fısıltılara karışan gülüşmelere bırakmıştı. Çocukların bazısı geç kaldığı için ona kızıyor, bazısı alaycı bakışlarını gülmelerle perçinliyordu. Küçük kız yerine geçmeye hazırlanırken öğretmen, sınıfı susturan, gülüşmeleri kovalayan, küçük kızın yüreğini titreten konuşmasına başladı. Dur bakalım, yerine oturma. Seni defalarca uyarmaktan, cezalandırmaktan bıktım. Sen geç kalmaktan bıkmadın. Tahtanın yanına geç ve ders bitene kadar tek ayak üzerinde dur. Sorumsuzluğuna son verene kadar böyle yapacağım. Ayağını indirdiğini görmeyeyim. Öğretmen hedefe koyduğu küçük bir kalbi tam ortasından yaralamıştı. Acımasız bir ressamın elinden çıkan hüzün tablosu sınıfın ortasında öylece duruyordu. Diğer çocukların yeniden başlayan gülüşmeleri tabloya vurulan fırçanın son darbeleri oldu. Alaycı bakışlardan kaçırdığı gözlerinde yağmaya hazırlanan bulutlara direnen küçük kız tahtanın yanına geçti. Ayağını kaldırdığında ders kaldığı yerden devam etmişti. Minik ayaklarında derman tükenmek üzereyken ızdırap ve dersi sonlandıran zil nihayet çaldı. Bir yangından kaçar gibi kapıya koşturan çocuklar geride bıraktıklarını çoktan unutmuştu. Öğretmen masadan kitaplarını toplarken sınıfta kimse kalmamıştı. "Tamam, çıkabilirsin," dedikten sonra söyleyecekleri aniden aklına gelmiş gibi uyuşan ayaklarıyla birkaç adım atan kıza tekrar seslendi. "Dur biraz. Her gün derse geç kalıyorsun. Bu böyle gitmeyecek. Ya keyifle uyumaktan ya da okuldan vazgeç. İkisini de aynı anda yapmaya çalışmandan bıktım. Nasıl bir annen varmış ki seni okula hazırlamaktan aciz, geleceğine karşı tasasız. Defalarca çağırmama rağmen bir defa bile göremedim veli toplantılarında. Senin sorumsuzluğunun diğer çocuklara örnek olmasına izin vermeyeceğim. Ya kendine çeki düzen ver ya da..." Öğretmenin ağzından çıkan şimşekler küçük kızın gözlerinde bekleyen bulutlara düşüyordu. Yağan yağmurlar çoraklaşmış bir yüreği yumuşatmaya yetmiyor, sorular devam ediyordu. "Okumak istemiyor musun? Eğer öyleyse ne sen yorul ne de biz." Küçük kızın başı önüne düşmüştü. "Hayır öğretmenim," dedi. "Okumayı çok istiyorum. Hem de çok. Ancak her sabah aynı rüyayı görüyorum." "Ne görüyorsun rüyanda?" "Geçen sene beni yalnız bırakan annemi cennette görüyorum. Beni çok özlediğini söylüyor. Pamuk elleriyle başımı okşamak istiyor. Tam elini uzatıyor, uyanıyorum." Yanaklarına süzülen yaşları sildikten sonra derin bir iç çekip sözlerine kaldığı yerden devam etti. "Onu o kadar çok özledim ki belki aynı rüyayı tekrar görürüm. Belki rüya kaldığı yerden devam eder diye tekrar uyuyor, uyanmak istemiyorum. Ancak rüya kaldığı yerden devam etmiyor." Daha fazlasını anlatacak gücü kalmamıştı. Titreyen sesiyle son bir cümle daha kurdu. "Rüyamda olsa bir defa başımı okşamasını, ona doya doya sarılmayı o kadar çok isterdim ki. Evet, küçük kızın iç burkan özlemi. Annelerimiz varken lütfen kıymetini bilelim. Onu bulamayan çok insan var gördüğünüz gibi. Evet, bu güzel bir hikayeydi. Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra da sağlık bilgisiyle devam edeceğiz programımıza.
1: Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

Evet, bugünkü sağlık bilgimizin konusu da cilt lekeleri. Ciltteki renk değişimlerine cilt lekeleri adı verilir. Bu cilt lekeleri deriden açık veya koyu gibi iki biçimde görülmektedir. Kadın ve erkeklerde en yaygın olarak görülmekte ve cilt hastalıklarından biri olarak açıklanmaktadır. Cilt lekeleri yanak, alın ve çene gibi kısımlarda görülüp, yüze daha mat pürüzlü ve hoş olmayan bir görüntüye sahip olması nedenidir. Bunun haricinde vücutta sırt, göğüs ve el üstünde yer alabilmektedir. Yaşamımızı tehdit etmemekle birlikte bu cilt lekeleri bir takım kozmetik sorunlara yol açabilmekte ve dahilinde bazı kişilerin sosyal yaşamında olumsuz yönde etkileyebilen bir takım psikolojik problemlere yol açmaktadır. Gebelik lekeleri genel manada bayanların yüz bölgesinde gebelik sonrası veya doğum kontrol hapı kullanması neticesinde belirmektedir ve en fazla ten rengi koyu kimselerde meydana gelir. Bu tür lekeler toplum içerisinde gebelik lekesi adını almaktadır. Sonra seyrek de olsa gebe kalmamış ya da doğum kontrol hapı kullanmayan kimselerde ortaya çıkabilir. Lekelere erkeklerde seyrek rastlanması ve gebelikte yüksek oranda salınan kadınlık hormonu adı verilen östrojenin bu lekelere yatkınlık sağladığı göstermektedir. Gebelik lekeleri genel olarak üst dudak, yanaklar ve alın gibi güneşe maruz kalan kesimlerde gözlenmektedir. Deriden koyu renge sahip düzensiz sinirli deriden kabarık olmayan lekeler tarzında kendini göstermektedir. Lekeler genellikle yaz mevsimlerinde koyulaşma göstermektedir. Malezyalı hastaların devamlı, çevreli, spektrumlu güneş koruyucu kullanmaları ve de güneş odası benzeri yapay ışıklardan uzak kalmaları gerekmektedir. Et benleri daha sık orta yaşlı ve yaşlı kimselerde meydana gelmektedir. Şişmanlık, hamilelik, menopoz ve hormon hastalıkları gibi etkenler et benlerinin artışına neden olabilmektedir. Daha çok bu et benleri boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz etrafında meydana gelmektedir. Ağrısız olup zamanla büyür ve artış gösterebilmektedir. Seyrek olarak tahriş olup renkleri koyulaşabilir ve ağrılı olabilirler. Sınırlı ya da çok sayıda 1 ve 3 milim civarında ten veya kahverenklere sahip yumuşak ve saplı görünüşlerdedir. Son zamanlarda yapılan tahlillerde et benlerinde %80 kumsan, papiloma ve virüs saptanmıştır. Et benleri aşırı sayıda veya yaygınsa kişide hormon bozukluğu aranmaktadır. Ciltteki benlerin sayısı genellikle kalıtsal olarak saptanır ve birkaç adetten düzinelerceye kadar ulaşabilmektedir ve çok erken yaşlarda meydana gelir. Ve ergenlik dönemlerinde sayıları seri bir şekilde artış göstermektedir. Öncelikle minik yassı noktalar biçiminde belirirler, sonra da aykırı bir biçimde gelişme gösterebilmektedir. Zamanla kabarıklaşabilmekte ve düz de görünmesi mümkündür. Benlerin yüzeyi pürüzsüz, pürtüklü hatta böğürtlen benzeri gibi şekillerde görülebilir ve yüzeyinde kalın koyu renkli kıllar da oluşabilir. Renkleri ise et renginden koyu renklere kadar uzanan bir çeşitlilik gösterebilmektedir. Fazla miktarda ben olması melanom gelişme riskini arttırabilmektedir. Özellikle 75'in ötesinde bene sahip kimseler melanom yönünden yoğun bir şekilde takip edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca açık tenli olmak, ailede melanom olması uzun zaman güneşe maruz kalma riski arttıran etkenlerdendir. Şarap lekesi. Şarap lekesi doğanların %25 civarı kimselerde görülen damarsal bir anomalidir. En çok ensede ve göz kapağında meydana gelmektedir. Bu kısımlarda doğum lekesi genellikle okul dönemine gelen kimselerde yok olmaktadır. Sağlık yönünden bir risk taşımamaktadırlar. Şarap lekesi her 1000 çocuktan 3'ünde görülmesi mümkündür. Çoğunlukla doğumda ya da sonrasında meydana gelmektedir. Şarap lekesi pembe ya da koyu mor gibi tonlarda görülebilmektedir. Bir de bildiğiniz gibi karaciğer lekesi yani yaşlılık lekesi vardır. Letingo, çillerle birleşen deri renk bozukluğu hastalığıdır ve her yaşta görülmesi mümkün. Çilden koyu renkli ve çaplıdır. Her mevsim deride kalmaktadır. Yaz mevsiminde rengi koyulaşır, letingonun türleri vardır. Sık görülen solar karaciğer lekesi olarak bilinmektedir. Özellikle açık tene sahip kimselerde güneşte kalan deri sahalarda
görülmektedirler. El üstü, yüz, omuz, sırt ve göğüs ön tarafında meydana gelmektedir. Değişik formatlarda net sinirli kahverengi lekeler biçimindedirler. El üzerinde meydana gelenler yaşlılık lekeleri adını almaktadırlar. Özellikle akut güneş yanıklarından sonra sırt, omuz ve gövdede derinin soyulmasını takiben letingolar yaygın bir şekilde deride belirmeleri mümkündür. Çiller daha sık açık tenli ve kızıl saçlı, mavi, yeşil veya ela göz renklerine sahip olan kişilerde meydana gelen ufak kahverengi lekelerdir. Hayatın erken dönemlerinde oluşurlar. Yazın artış gösterip kışın azalırlar. 40-50 yaşlarından sonra genellikle kayıplara karışırlar. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmış kısımlarda oluşurlar. Yüz, eller, göğüs ve sırt gibi. Çiller yaş lekeleriyle müşahip gösterebilir. Fakat yaş lekeleri yaşamın ileri safhalarında meydana gelir ve her tür ciltte oluşabilmektedir. Evet, cilt lekelerinin birkaç tane olduğunu görmüş olduk. Bunların neler olduğunu ve hangi yaşlarda bulunduğunu, hangi yaşlarda ortaya çıktığını anlamış olduk sevgili dinleyenler. Aslında güneş lekeleri çok tehlikeli. Mümkün olduğunca yüzünüze güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmayın veya güneşin altında fazla kalmayın. Evet, tekrar güzel bir müzikle devam ediyoruz. Sonra da ben buradayım.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.
3: Evet sevgili dinleyenler, kültürel bölümümüzde bugün sizlere dünyanın en tehlikeli kuşu hangisidir ondan bahsedeceğim. Aklınıza ilk gelen kuşlar kartal ya da akbaba gibi yırtıcı kuşlar olduysa kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en tehlikeli kuşu Cassowary'dir. Çok sinirli olan bu kuş gagası ve pençesiyle bir insanı öldürebilecek güçtedir. Neyse ki Avustralya ve Yeni Gine'deki tropik ormanlarda yaşayan bu kuşlarla karşılaşma şansımız çok düşüktür. Oldukça iri olan bu kuşlar vücut özelliklerine bakıldığında deve kuşu cinsinden oldukları çok rahat anlaşılabilir. Aynı zamanda hindiye de benzerler. Oldukça dirençli hayvanlardır. Bu biyolojik özellikleri onları hayata sımsıkı bağlamıştır. Kuş türleri üzerine yapılan araştırmalara göre papağan ortalama 100 yıl ve kartal ortalama 80 yıl, sonra en uzun yaşayan 3. kuş ve ağırlık bakımından deve kuşundan sonra en ağır 2. kuş türü olarak saptanmıştır. Yaşam süreleri yaklaşık 50 yıldır. Dişi kasoveriler erkeklerine oranla daha büyüktürler. Boylarının 2 metreye ulaştığı görülmüştür ve tüyleri daha renklidir. Dişi olmaları nedeniyle kendi türleri arasında hemen fark edilirler. Cassowary ailesinin ortalama boy uzunluğuna bakıldığında bu oran 1,5 metre arasındadır. Bu kuş türünün uzunluğu konusundaki bilgiler onun ne kadar tehlikeli olabileceğine işaret eden ilk verilerdendir. Kuşun ayak parmakları 3 tanedir ve ortadaki parmağı diğerlerine göre daha uzun, büyük ve kalındır. Parmaklarının ucundaki dayanıklı ve kesici tırnaklarıyla bir pençe vazifesini görürler. Zaten bu kuşun tehlikeli olarak anılmasının en önemli nedeni budur. Çünkü saldırı esnasında hedefine doğru koşarak pençelerini kullanır ve düşmanın bedeninde derin kesikler açar. Vücut ağırlıkları 60 kilograma kadar ulaşabilir. Ağırlık oranı fazla görünse de koştuklarında saatte 50 kilometrelik bir hıza çıkabilirler. Bacaklarının çok kuvvetli olması onlar için büyük avantajdır. Onları avlarını yakalayıp öldürmekte de kullanırlar. Sert bir zeminde zıpladıklarında kendi boyları kadar bir yüksekliğe sıçrayabilirler. Kendilerine yapılan bir takım saldırıları engellemek için ayaklarını kimi zaman da başlarındaki keratin kaplı orta sertlikte olan üçgen görünümlü boynuzlarını kullanırlar. Boynuz başın tam üstünden ve gaganın çıkış noktasından başlayarak yukarı doğru küçülerek yükselir. Boynuzun büyüklüğü 18 cm dolaylarındadır. Beslenirken bolca meyve yerler. Bu nedenle doğal sirkülasyonu sağlamak amacıyla dışkılarını tohumlamaya yardımcı olmak için uygun yerlere bırakırlar. Meyveler dışında canlıların ölü bedenleriyle, kemirgenlerle, böceklerle, kuşlarla, kurbağalarla ve balıklarla da beslenebilirler. Cassowary genelde yalnız yaşayan bir kuş türüdür. Bu durum sadece çiftleşme döneminde ve yumurtlama zamanında değişir. Dişiler yumurtladıklarında en az 3, en fazla 8 adet yumurtlarlar. Kuluçka süresi 42 gün kadardır ve erkekler bu görevin sorumluluğunu üstlerine alırlar. Ancak erkeklerin tehlikeye karşı önlem alma yetkilerinin gelişmiş olması onları koruma konusunda temkinli kılar. Erkek kasoveriler yavruların doğmasından sonra bile bir aydan daha fazla bir süre kadar civcivlerin yanında beklerler. Boynu mavi renkli ve tüyleri siyahtır. Boynunun alt kısmında ayrıca kırmızı renkli ibibik görünümlü bir çıkıntı mevcuttur. Bu kuş türü görüldüğünde yanına fazla yaklaşılmaması gerekir. Hatta oradan dikkatli bir şekilde derhal uzaklaşılmalıdır. Çünkü bu kuşlar her an saldırma eğilimine sahiptirler. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu açıklamak gerekirse, Dünya Savaşı'nda Yeni Gine topraklarında çıkan Amerikan askerlerinin bir kısmı bu kuşlar tarafından öldürülmüştür. Hayvanat bahçesinde bakılması en zor hayvanlardan biridir. Çünkü bakıcıları bu hayvan tarafından sık sık saldırıya uğrar. Evet, bu da hayvan kültüründen bir bölümdü sevgili dinleyenler, kültürel konumuzda. Allah'tan bu tür kuşlar gerçekten bizim ülkemizde yaşamıyorlar. Yoksa nasıl başa çıkabilirdik, değil mi? Evet, şimdi tekrar kısa bir ara vereceğiz. Ardından sabah uykumla devam edeceğiz.

0: sonu vardır ve bazen bir mesaj bitirir bütün ilişkiyi. Hani araya bir soğukluk hissi girer ve anlam veremezsin ya. Hani heyecan biter, bahaneler çoğalır, göresin bile gelmez ya. Hani tutku biter ya. İşte bir mesaj gelir. Ben yapamıyorum der. Ayrılmaya geldik bu dünyaya ama önce birilerini bulup birleşmek lazım. Derler ya, kalp her insanda bir tanedir. Bu dünyaya işini bulmaya gelmiştir. Peki burun, o adam mı işini bulmaya geldi? Eğer burun olmasaydı, kalbin gerçekten eşini aradığını düşünebilirdim. Pankreas mesela, o da mı eşini arıyor? Bazen bir mesaj bitirir her şeyi, hem de aniden. Bu daha önce adını duymadığım bir organın senin ölümüne sebep olma ihtimali gibi bir şey. Pankreas gibi, ani ve acımasız gelebilir. Kime sorsam yalnız, kime sorsam çok seviyor. Kiminin elleri dolu, kimi hala tutacağı bir el arıyor. Sokaklarda sarılanlar var ve onları kıskananlar. En sevdiğim koku onun kokusu. Ben onsuz yaşayamam diyenler var. Bir de çok realist insanlar var. Aşk ne abi diyen. Belki de haklı olan onlar. Aşk ne? Tanımlamayı denemedim hiç. Tanımlamak istemedim. Aşk gelsin. Eğer aşkı seversek bir tanım buluruz diye düşündüm. Gelmedi. Beklemedim zaten. Bir mesajla her şey biter bazen. Binlerce fotoğraf silinir. Anılar kaybolur. Dudaklar yabancılaşır. Defalarca söylenen seni seviyorum lafları raflara kalkar. Artık başkasını bekler o laflar. Artık başkasındadır. Ayrılık biraz sana, biraz bana benzer. Ayrılık yüzündeki gülüşe, gidişindeki bitişe benzer. Ayrılık en çok da attığın o son mesaja benzer. Ayrılık bize benzer. Senin ağlayabilecek kadar güzel bir kalbin var. Ben senden geçerim de şarkılar izin vermiyor. Bizi üzen şarkılar değil, o şarkıların bize hatırlattıkları. İşte bu yüzden şarkılar kötü değildir. Suçu onlara atmayın. Bugün her şeyi deneyecek kadar umutsuz olabilirsin. İnsan bazen umutsuzluğun dibine vurur ve böyle durumlarda yanında kimseyi bulamaz. Öylesine, ölesiye bir ah çekmek ister. Ağlar bazen ve güzeldir ağlamak. Ağlayabilmek insan olmanın en güzel halidir. Şarkılara bırak gözyaşlarını. Aşktan ağlıyorsun, bırak senin için aşktan ağladı desinler. Neden ağladığının önemi yok ki. Senin ağlayabilecek kadar güzel bir kalbin var. Peki, hayatta böyle bir kalpten ötesi var mı? Bence yok. Şarkılara bırak kendini. Onlar sana yalan söylemezler. Çoğu zaman canını yakarlar. Zaten sen de bilirsin bunu ve göze alabildiğin kadar dinlersin. Bazı şarkılar ansızın çıkar karşına ve onlardan kaçamazsın. Hatırlatır da hatırlatır, ağlatır da ağlatır. Ben senden ayrılırım ayrılmasına da. Ellerin özler beni, dudakların üşür, gözlerine yaşlar düşer, kıyamam. Ben senden ayrılırım ya, bilirim bakamazsın ardımdan. Korkarsın çünkü bilirsin ki dönmez bu adam. Ben senden ayrılırım. Ben senden iliklerime kadar, düşlerime kadar ayrılırım. Ben senden ayrılırım da kalamazsın tek başına ama alamazsın da yüreğine bir başkasını bilirim. Ben senden ayrılırım da sonun olurum, rüyalarına gelirim diye korkuyorum. Ben senden ayrılırım da şarkılar hatırlatır diye korkuyorum. Ben senden ayrılamam da ayrılırım diye kendimi avutuyorum. Evet, bu güzel şiirler gerçekten iyi geliyor, güzel geliyor insana. Şimdi tekrar kısa bir aramız var. Sonra vedalaşacağız.
1: Radio Light 103.6 FM.

Evet, bir ayrılık vakti daha geldi sevgili dinleyenler. Ama sizden ayrılmadan önce yiyeceklerle ilgili birkaç püf noktası vermek istiyorum. Sosislerin patlamaması için fırın veya ızgaraya koymadan önce sosisleri soğuk süte batırmanız yeterli olacaktır. Nar gibi kızarmış sosisler elde etmek için haşladıktan sonra una buluyarak kızartmanız yeterli olacaktır. Sucukların küflenmemesi için serin bir yerde muhafaza etmek yeterli değildir. Zamanla yüzeylerini beyaz bir küf kaplar. Bunun önüne geçmek için belli aralıklarda sucukların üstünü yarıya kesilmiş bir limonla silin. Süt kaynatırken taşmasını önlemek için tencerenin ağız kısmını yağlamak yeterli olacaktır. Tavuk çabuk bozulan gıdalardandır. Sodalı içeceklerin gazlarının kaçmaması için buzdolabına baş aşağı yerleştirmeniz yeterlidir. Tereyağı acı bir tat almışsa bir kabın içerisine 1 litre su doldurun ve 1 tatlı kaşığı karbonat atın. Acıyan tereyağını bu suyun içinde biraz bekletin. Sonra soğuk ve temiz suyla yıkamanız yeterli olacaktır. Tereyağını kızartırken içine bir damla zeytinyağı ilave ederseniz yanmasını önlersiniz. Turşu için kullanacağınız sebzeler körpe ve taze olmalıdır ve çok iyi yıkanmalı, daha sonra kurutulmalıdır. Turşu suyu için kimyasal ve yapay ürünler kullanılmamalıdır. Turşu suyu bir ölçü sirkeye, üzüm sirkesi, limon sirkesi veya elma sirkesi olabilir. 3 ölçü su hesabıyla hazırlanmalıdır. Turşu suyu için binde 25 1 litre sıvı için yaklaşık 1 çorba kaşığı rafine olmayan kaya tuzu kullanılmalıdır. 1 litrelik turşu suyu için 4 diş sarımsak hesap edilmelidir. Bunlar da yiyecek üzerine püf noktalardı sevgili dinleyenler. Evet, vedalaşıyoruz şimdi sizlerle ama önce telefon numaramız 0212 227 1047, mail adresimiz nergisle.caysaati@hotmail.com. Evet sevgili dinleyenler, bizlere ulaşmak isterseniz bu iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Evet, tekrar sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve hep mutlu kalın.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Jesus! Jesus! Jesus!

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light'a hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak, sizlerle tekrar yeni bir program daha yapmak çok keyifli. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Sizlerin mutlu olmasını bütün yüreğimle diliyorum. Evet sevgili dinleyicilerim, programıma başlamadan önce telefon numaramızı ve mail adresimizi sizlere hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, bir müzikle devam edelim, daha sonra burada olacağım.

0: Evet, güzel hikayelerimizi dinlemeye hazırsanız sevgili dinleyenler, Anne Kokusu adlı hikayemi sizlerle paylaşabilirim. 10 yaşlarındaki küçük kız okul önlüğünün düğmelerini iliklemeye çalışırken o kadar acele ediyordu ki yaşadığı panikten elleri birbirine dolanıyordu. Uyumaktan şişmiş gözlerini ovalayarak dışarı fırladı. Ayakkabılarını ayağına geçirmeye çalışarak yürümesi yolda yalpalamasına sebep oluyordu. Son günlerde sürekli geç uyanıyor, ilk derse yetişemiyordu. Öğretmenin verdiği cezadan çok her seferinde yalan söylemek zorunda kalmasıydı küçük yüreğini yoran. Bu sefer hangi bahaneyi uyduracaktı? Uyukladığını söylese öğretmen her zamankinden daha çok kızacaktı. Annesine söz vermişti. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, kesinlikle yalan söylemeyecekti. Geç kaldığı günlerde öğretmeninin bakışlarıyla alevlenen yangına karşı yalanların arkasına çaresizlik içinde gizleniyordu. Okulun kapısına geldiğinde koşmaktan terlemişti. Alnına çile mürekkebiyle yazılan yazıyı saçlarından süzülen ipek teller daha bir belirginleşiyordu. Al yanaklarının üzerine yerleşen şiş gözler etrafına bakıyor, çekingen adımlarla koridorda ilerliyordu. Küçük bedeni taşıyabileceğinden ağır bir çantanın esaretinde sınıfın önüne geldi. Son kez önlüğünü ve yakalığını düzeltip kulağını hafifçe kapıya yasladı. İçeride hiç ses yoktu. Çantasını sırtından eline alıp ürkek adımlarla içeri girdiğinde sınıftaki sessizlik yerini fısıltılara karışan gülüşmelere bırakmıştı. Çocukların bazısı geç kaldığı için ona kızıyor, bazısı alaycı bakışlarını gülmelerle perçinliyordu. Küçük kız yerine geçmeye hazırlanırken öğretmen, sınıfı susturan, gülüşmeleri kovalayan, küçük kızın yüreğini titreten konuşmasına başladı. Dur bakalım, yerine oturma. Seni defalarca uyarmaktan, cezalandırmaktan bıktım. Sen geç kalmaktan bıkmadın. Tahtanın yanına geç ve ders bitene kadar tek ayak üzerinde dur. Sorumsuzluğuna son verene kadar böyle yapacağım. Ayağını indirdiğini görmeyeyim. Öğretmen hedefe koyduğu küçük bir kalbi tam ortasından yaralamıştı. Acımasız bir ressamın elinden çıkan hüzün tablosu sınıfın ortasında öylece duruyordu. Diğer çocukların yeniden başlayan gülüşmeleri tabloya vurulan fırçanın son darbeleri oldu. Alaycı bakışlardan kaçırdığı gözlerinde yağmaya hazırlanan bulutlara direnen küçük kız tahtanın yanına geçti. Ayağını kaldırdığında ders kaldığı yerden devam etmişti. Minik ayaklarında derman tükenmek üzereyken ızdırap ve dersi sonlandıran zil nihayet çaldı. Bir yangından kaçar gibi kapıya koşturan çocuklar geride bıraktıklarını çoktan unutmuştu. Öğretmen masadan kitaplarını toplarken sınıfta kimse kalmamıştı. "Tamam, çıkabilirsin." dedikten sonra söyleyecekleri aniden aklına gelmiş gibi uyuşan ayaklarıyla birkaç adım atan kıza tekrar seslendi. "Dur biraz. Her gün derse geç kalıyorsun. Bu böyle gitmeyecek. Ya keyifle uyumaktan ya da okuldan vazgeç. İkisini de aynı anda yapmaya çalışmandan bıktım. Nasıl bir annen varmış ki seni okula hazırlamaktan aciz, geleceğine karşı tasasız. Defalarca çağırmama rağmen bir defa bile göremedim veli toplantılarında. Senin sorumsuzluğunun diğer çocuklara örnek olmasına izin vermeyeceğim. Ya kendine çeki düzen ver ya da..." Öğretmenin ağzından çıkan şimşekler küçük kızın gözlerinde bekleyen bulutlara düşüyordu. Yağan yağmurlar çoraklaşmış bir yüreği yumuşatmaya yetmiyor, sorular devam ediyordu. "Okumak istemiyor musun? Eğer öyleyse ne sen yorul ne de biz." Küçük kızın başı önüne düşmüştü. "Hayır öğretmenim," dedi. "Okumayı çok istiyorum. Hem de çok. Ancak her sabah aynı rüyayı görüyorum." "Ne görüyorsun rüyanda?" "Geçen sene beni yalnız bırakan annemi cennette görüyorum. Beni çok özlediğini söylüyor. Pamuk elleriyle başımı okşamak istiyor. Tam elini uzatıyor, uyanıyorum." Yanaklarına süzülen yaşları sildikten sonra derin bir iç çekip sözlerine kaldığı yerden devam etti. "Onu o kadar çok özledim ki belki aynı rüyayı tekrar görürüm. Belki rüya kaldığı yerden devam eder diye tekrar uyuyor, uyanmak istemiyorum. Ancak rüya kaldığı yerden devam etmiyor." Daha fazlasını anlatacak gücü kalmamıştı. Titreyen sesiyle son bir cümle daha kurdu. "Rüyamda olsa bir defa başımı okşamasını, ona doya doya sarılmayı o kadar çok isterdim ki. Evet, küçük kızın iç burkan özlemi. Annelerimiz varken lütfen kıymetini bilelim. Onu bulamayan çok insan var gördüğünüz gibi. Evet, bu güzel bir hikayeydi. Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra da sağlık bilgisiyle devam edeceğiz programımıza.
1: ...103.6 FM... ...103.6 Gerçeğe bir adım at. Radio Light.

Evet, bugünkü sağlık bilgimizin konusu da cilt lekeleri. Ciltteki renk değişimlerine cilt lekeleri adı verilir. Bu cilt lekeleri deriden açık veya koyu gibi iki biçimde görülmektedir. Kadın ve erkeklerde en yaygın olarak görülmekte ve cilt hastalıklarından biri olarak açıklanmaktadır. Cilt lekeleri yanak, alın ve çene gibi kısımlarda görülüp, yüze daha mat pürüzlü ve hoş olmayan bir görüntüye sahip olması nedenidir. Bunun haricinde vücutta sırt, göğüs ve el üstünde yer alabilmektedir. Yaşamımızı tehdit etmemekle birlikte bu cilt lekeleri bir takım kozmetik sorunlara yol açabilmekte ve dahilinde bazı kişilerin sosyal yaşamında olumsuz yönde etkileyebilen bir takım psikolojik problemlere yol açmaktadır. Gebelik lekeleri genel manada bayanların yüz bölgesinde gebelik sonrası veya doğum kontrol hapı kullanması neticesinde belirmektedir ve en fazla ten rengi koyu kimselerde meydana gelir. Bu tür lekeler toplum içerisinde gebelik lekesi adını almaktadır. Sonra seyrek de olsa gebe kalmamış ya da doğum kontrol hapı kullanmayan kimselerde ortaya çıkabilir. Lekelere erkeklerde seyrek rastlanması ve gebelikte yüksek oranda salınan kadınlık hormonu adı verilen östrojenin bu lekelere yatkınlık sağladığı göstermektedir. Gebelik lekeleri genel olarak üst dudak, yanaklar ve alın gibi güneşe maruz kalan kesimlerde gözlenmektedir. Deriden koyu renge sahip düzensiz sinirli deriden kabarık olmayan lekeler tarzında kendini göstermektedir. Lekeler genellikle yaz mevsimlerinde koyulaşma göstermektedir. Malezyalı hastaların devamlı, çevreli, spektrumlu güneş koruyucu kullanmaları ve de güneş odası benzeri yapay ışıklardan uzak kalmaları gerekmektedir. Et benleri daha sık orta yaşlı ve yaşlı kimselerde meydana gelmektedir. Şişmanlık, hamilelik, menopoz ve hormon hastalıkları gibi etkenler et benlerinin artışına neden olabilmektedir. Daha çok bu et benleri boyun, koltuk altı, üst gövde ve göz etrafında meydana gelmektedir. Ağrısız olup zamanla büyür ve artış gösterebilmektedir. Seyrek olarak tahriş olup renkleri koyulaşabilir ve ağrılı olabilirler. Sınırlı ya da çok sayıda 1 ve 3 milim civarında ten veya kahverenklere sahip yumuşak ve saplı görünüşlerdedir. Son zamanlarda yapılan tahlillerde et benlerinde %80 kumsan, papiloma ve virüs saptanmıştır. Et benleri aşırı sayıda veya yaygınsa kişide hormon bozukluğu aranmaktadır. Ciltteki benlerin sayısı genellikle kalıtsal olarak saptanır ve birkaç adetten düzinelerceye kadar ulaşabilmektedir ve çok erken yaşlarda meydana gelir. Ve ergenlik dönemlerinde sayıları seri bir şekilde artış göstermektedir. Öncelikle minik yassı noktalar biçiminde belirirler, sonra da aykırı bir biçimde gelişme gösterebilmektedir. Zamanla kabarıklaşabilmekte ve düz de görünmesi mümkündür. Benlerin yüzeyi pürüzsüz, pürtüklü hatta böğürtlen benzeri gibi şekillerde görülebilir ve yüzeyinde kalın koyu renkli kıllarda oluşabilir. Renkleri ise et renginden koyu renklere kadar uzanan bir çeşitlilik gösterebilmektedir. Fazla miktarda ben olması melanom gelişme riskini arttırabilmektedir. Özellikle 75'in ötesinde bene sahip kimseler melanom yönünden yoğun bir şekilde takip edilmeleri gerekmektedir. Ayrıca açık tenli olmak, ailede melanom olması uzun zaman güneşe maruz kalma riski arttıran etkenlerdendir. Şarap lekesi. Şarap lekesi doğanların %25 civarı kimselerde görülen damarsal bir anomalidir. En çok ensede ve göz kapağında meydana gelmektedir. Bu kısımlarda doğum lekesi genellikle okul dönemine gelen kimselerde yok olmaktadır. Sağlık yönünden bir risk taşımamaktadırlar. Şarap lekesi her 1000 çocuktan 3'ünde görülmesi mümkündür. Çoğunlukla doğumda ya da sonrasında meydana gelmektedir. Şarap lekesi pembe ya da koyu mor gibi tonlarda görülebilmektedir. Bir de bildiğiniz gibi karaciğer lekesi yani yaşlılık lekesi vardır. Letingo, çillerle birleşen deri renk bozukluğu hastalığıdır ve her yaşta görülmesi mümkün. Çilden koyu renkli ve çaplıdır. Her mevsim deride kalmaktadır. Yaz mevsiminde rengi koyulaşır, letingonun türleri vardır. Sık görülen solar karaciğer lekesi olarak bilinmektedir. Özellikle açık tene sahip kimselerde güneşte kalan deri sahalarda
görülmektedirler. El üstü, yüz, omuz, sırt ve göğüs ön tarafında meydana gelmektedir. Değişik formatlarda net sinirli kahverengi lekeler biçimindedirler. El üzerinde meydana gelenler yaşlılık lekeleri adını almaktadırlar. Özellikle akut güneş yanıklarından sonra sırt, omuz ve gövdede derinin soyulmasını takiben letingolar yaygın bir şekilde deride belirmeleri mümkündür. Çiller daha sık açık tenli ve kızıl saçlı, mavi, yeşil veya ela göz renklerine sahip olan kişilerde meydana gelen ufak kahverengi lekelerdir. Hayatın erken dönemlerinde oluşurlar. Yazın artış gösterip kışın azalırlar. 40-50 yaşlarından sonra genellikle kayıplara karışırlar. Güneşin zararlı ışınlarına maruz kalmış kısımlarda oluşurlar. Yüz, eller, göğüs ve sırt gibi. Çiller yaş lekeleriyle müşahip gösterebilir. Fakat yaş lekeleri yaşamın ileri safhalarında meydana gelir ve her tür ciltte oluşabilmektedir. Evet, cilt lekelerinin birkaç tane olduğunu görmüş olduk. Bunların neler olduğunu ve hangi yaşlarda bulunduğunu, hangi yaşlarda ortaya çıktığını anlamış olduk sevgili dinleyenler. Aslında güneş lekeleri çok tehlikeli. Mümkün olduğunca yüzünüze güneş kremi sürmeden dışarıya çıkmayın veya güneşin altında fazla kalmayın. Evet, tekrar güzel bir müzikle devam ediyoruz. Sonra da ben buradayım.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.
3: Evet sevgili dinleyenler, kültürel bölümümüzde bugün sizlere dünyanın en tehlikeli kuşu hangisidir ondan bahsedeceğim. Aklınıza ilk gelen kuşlar kartal ya da akbaba gibi yırtıcı kuşlar olduysa kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en tehlikeli kuşu Cassowary'dir. Çok sinirli olan bu kuş gagası ve pençesiyle bir insanı öldürebilecek güçtedir. Neyse ki Avustralya ve Yeni Gine'deki tropik ormanlarda yaşayan bu kuşlarla karşılaşma şansımız çok düşüktür. Oldukça iri olan bu kuşlar vücut özelliklerine bakıldığında deve kuşu cinsinden oldukları çok rahat anlaşılabilir. Aynı zamanda hindiye de benzerler. Oldukça dirençli hayvanlardır. Bu biyolojik özellikleri onları hayata sımsıkı bağlamıştır. Kuş türleri üzerine yapılan araştırmalara göre papağan ortalama 100 yıl ve kartal ortalama 80 yıl, sonra en uzun yaşayan 3. kuş ve ağırlık bakımından deve kuşundan sonra en ağır 2. kuş türü olarak saptanmıştır. Yaşam süreleri yaklaşık 50 yıldır. Dişi kasoveriler erkeklerine oranla daha büyüktürler. Boylarının 2 metreye ulaştığı görülmüştür ve tüyleri daha renklidir. Dişi olmaları nedeniyle kendi türleri arasında hemen fark edilirler. Cassowary ailesinin ortalama boy uzunluğuna bakıldığında bu oran 1,5 metre arasındadır. Bu kuş türünün uzunluğu konusundaki bilgiler onun ne kadar tehlikeli olabileceğine işaret eden ilk verilerdendir. Kuşun ayak parmakları 3 tanedir ve ortadaki parmağı diğerlerine göre daha uzun, büyük ve kalındır. Parmaklarının ucundaki dayanıklı ve kesici tırnaklarıyla bir pençe vazifesini görürler. Zaten bu kuşun tehlikeli olarak anılmasının en önemli nedeni budur. Çünkü saldırı esnasında hedefine doğru koşarak pençelerini kullanır ve düşmanın bedeninde derin kesikler açar. Vücut ağırlıkları 60 kilograma kadar ulaşabilir. Ağırlık oranı fazla görünse de koştuklarında saatte 50 kilometrelik bir hıza çıkabilirler. Bacaklarının çok kuvvetli olması onlar için büyük avantajdır. Onları avlarını yakalayıp öldürmekte de kullanırlar. Sert bir zeminde zıpladıklarında kendi boyları kadar bir yüksekliğe sıçrayabilirler. Kendilerine yapılan bir takım saldırıları engellemek için ayaklarını kimi zaman da başlarındaki keratin kaplı orta sertlikte olan üçgen görünümlü boynuzlarını kullanırlar. Boynuz başın tam üstünden ve gaganın çıkış noktasından başlayarak yukarı doğru küçülerek yükselir. Boynuzun büyüklüğü 18 cm dolaylarındadır. Beslenirken bolca meyve yerler. Bu nedenle doğal sirkülasyonu sağlamak amacıyla dışkılarını tohumlamaya yardımcı olmak için uygun yerlere bırakırlar. Meyveler dışında canlıların ölü bedenleriyle, kemirgenlerle, böceklerle, kuşlarla, kurbağalarla ve balıklarla da beslenebilirler. Cassowary genelde yalnız yaşayan bir kuş türüdür. Bu durum sadece çiftleşme döneminde ve yumurtlama zamanında değişir. Dişiler yumurtladıklarında en az 3, en fazla 8 adet yumurtlarlar. Kuluçka süresi 42 gün kadardır ve erkekler bu görevin sorumluluğunu üstlerine alırlar. Ancak erkeklerin tehlikeye karşı önlem alma yetkilerinin gelişmiş olması onları koruma konusunda temkinli kılar. Erkek kasoveriler yavruların doğmasından sonra bile bir aydan daha fazla bir süre kadar civcivlerin yanında beklerler. Boynu mavi renkli ve tüyleri siyahtır. Boynunun alt kısmında ayrıca kırmızı renkli ibibik görünümlü bir çıkıntı mevcuttur. Bu kuş türü görüldüğünde yanına fazla yaklaşılmaması gerekir. Hatta oradan dikkatli bir şekilde derhal uzaklaşılmalıdır. Çünkü bu kuşlar her an saldırma eğilimine sahiptirler. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu açıklamak gerekirse, Dünya Savaşı'nda Yeni Gine topraklarında çıkan Amerikan askerlerinin bir kısmı bu kuşlar tarafından öldürülmüştür. Hayvanat bahçesinde bakılması en zor hayvanlardan biridir. Çünkü bakıcıları bu hayvan tarafından sık sık saldırıya uğrar. Evet, bu da hayvan kültüründen bir bölümdü sevgili dinleyenler, kültürel konumuzda. Allah'tan bu tür kuşlar gerçekten bizim ülkemizde yaşamıyorlar. Yoksa nasıl başa çıkabilirdik, değil mi? Evet, şimdi tekrar kısa bir ara vereceğiz. Ardından sabah uykumla devam edeceğiz.

0: Göresim bile gelmez ya, hani tutku biter ya, işte bir mesaj gelir, ben yapamıyorum der. Ayrılmaya geldik bu dünyaya ama önce birilerini bulup birleşmek lazım. Derler ya, kalp her insanda bir tanedir. Bu dünyaya işini bulmaya gelmiştir. Peki burun, o adam mı işini bulmaya geldi? Eğer burun olmasaydı, kalbin gerçekten eşini aradığını düşünebilirdim. Pankreas mesela, o da mı eşini arıyor? Bazen bir mesaj bitirir her şeyi, hem de aniden. Bu daha önce adını duymadığım bir organın senin ölümüne sebep olma ihtimali gibi bir şey. Pankreas gibi, ani ve acımasız gelebilir. Kime sorsam yalnız, kime sorsam çok seviyor. Kiminin elleri dolu, kimi hala tutacağı bir el arıyor. Sokaklarda sarılanlar var ve onları kıskananlar. En sevdiğim koku onun kokusu. Ben onsuz yaşayamam diyenler var. Bir de çok realist insanlar var. Aşk ne abi diyen. Belki de haklı olan onlar. Aşk ne? Tanımlamayı denemedim hiç. Tanımlamak istemedim. Aşk gelsin. Eğer aşkı seversek bir tanım buluruz diye düşündüm. Gelmedi. Beklemedim zaten. Bir mesajla her şey biter bazen. Binlerce fotoğraf silinir. Anılar kaybolur. Dudaklar yabancılaşır. Defalarca söylenen seni seviyorum lafları raflara kalkar. Artık başkasını bekler o laflar. Artık başkasındadır. Ayrılık biraz sana, biraz bana benzer. Ayrılık yüzündeki gülüşe, gidişindeki bitişe benzer. Ayrılık en çok da attığın o son mesaja benzer. Ayrılık bize benzer. Senin ağlayabilecek kadar güzel bir kalbin var. Ben senden geçerim de şarkılar izin vermiyor. Bizi üzen şarkılar değil, o şarkıların bize hatırlattıkları. İşte bu yüzden şarkılar kötü değildir. Suçu onlara atmayın. Bugün her şeyi deneyecek kadar umutsuz olabilirsin. İnsan bazen umutsuzluğun dibine vurur ve böyle durumlarda yanında kimseyi bulamaz. Öylesine, ölesiye bir ah çekmek ister. Ağlar bazen ve güzeldir ağlamak. Ağlayabilmek insan olmanın en güzel halidir. Şarkılara bırak gözyaşlarını. Aşktan ağlıyorsun, bırak senin için aşktan ağladı desinler. Neden ağladığının önemi yok ki. Senin ağlayabilecek kadar güzel bir kalbin var. Peki, hayatta böyle bir kalpten ötesi var mı? Bence yok. Şarkılara bırak kendini. Onlar sana yalan söylemezler. Çoğu zaman canını yakarlar. Zaten sen de bilirsin bunu ve göze alabildiğin kadar dinlersin. Bazı şarkılar ansızın çıkar karşına ve onlardan kaçamazsın. Hatırlatır da hatırlatır, ağlatır da ağlatır. Ben senden ayrılırım ayrılmasına da, ellerin özler beni, dudakların üşür, gözlerine yaşlar düşer, kıyamam. Ben senden ayrılırım ya, bilirim bakamazsın ardımdan. Korkarsın çünkü bilirsin ki dönmez bu adam. Ben senden ayrılırım, ben senden iliklerime kadar, düşlerime kadar ayrılırım. Ben senden ayrılırım da, kalamazsın tek başına ama alamazsın da yüreğine bir başkasını, bilirim. Ben senden ayrılırım da, sonun olurum, rüyalarına gelirim diye korkuyorum. Ben senden ayrılırım da, şarkılar hatırlatır diye korkuyorum. Ben senden ayrılamam da, ayrılırım diye kendimi avutuyorum. Evet, bu güzel şiirler gerçekten iyi geliyor, güzel geliyor insana. Şimdi tekrar kısa bir aramız var. Sonra vedalaşacağız.
1: Radio Light. 103.6 FM.

Evet, bir ayrılık vakti daha geldi sevgili dinleyenler. Ama sizden ayrılmadan önce yiyeceklerle ilgili birkaç püf noktası vermek istiyorum. Sosislerin patlamaması için fırın veya ızgaraya koymadan önce sosisleri soğuk süte batırmanız yeterli olacaktır. Nar gibi kızarmış sosisler elde etmek için haşladıktan sonra una buluyarak kızartmanız yeterli olacaktır. Sucukların küflenmemesi için serin bir yerde muhafaza etmek yeterli değildir. Zamanla yüzeylerini beyaz bir küf kaplar. Bunun önüne geçmek için belli aralıklarda sucukların üstünü yarıya kesilmiş bir limonla silin. Süt kaynatırken taşmasını önlemek için tencerenin ağız kısmını yağlamak yeterli olacaktır. Tavuk çabuk bozulan gıdalardandır. Sodalı içeceklerin gazlarının kaçmaması için buzdolabına baş aşağı yerleştirmeniz yeterlidir. Tereyağı acı bir tat almışsa bir kabın içerisine 1 litre su doldurun ve 1 tatlı kaşığı karbonat atın. Acıyan tereyağını bu suyun içinde biraz bekletin. Sonra soğuk ve temiz suyla yıkamanız yeterli olacaktır. Tereyağını kızartırken içine bir damla zeytinyağı ilave ederseniz yanmasını önlersiniz. Turşu için kullanacağınız sebzeler körpe ve taze olmalıdır ve çok iyi yıkanmalı, daha sonra kurutulmalıdır. Turşu suyu için kimyasal ve yapay ürünler kullanılmamalıdır. Turşu suyu bir ölçü sirkeye, üzüm sirkesi, limon sirkesi veya elma sirkesi olabilir. 3 ölçü su hesabıyla hazırlanmalıdır. Turşu suyu için %25 1 litre sıvı için yaklaşık 1 çorba kaşığı rafine olmayan kaya tuzu kullanılmalıdır. 1 litrelik turşu suyu için 4 diş sarımsak hesap edilmelidir. Bunlar da yiyecek üzerine püf noktalardı sevgili dinleyenler. Evet, vedalaşıyoruz şimdi sizlerle ama önce telefon numaramız 0212 227 1047, mail adresimiz ise nergisle.caysaati@hotmail.com. Evet sevgili dinleyenler, bizlere ulaşmak isterseniz bu iletişim bilgilerinden faydalanabilirsiniz. Evet, tekrar sizlerle görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve hep mutlu kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light. And all the time.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardım.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tan.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radio Light.
1: 103.6 103.6 FM. Radio Light.
2: When I first knew.

0: Yes, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.